bitte weiter bärlich seid, kusalig, madam, mir wann kukam, bäre, kusa. Lass die Kelkut, Parisa, Drake, Pokusa, Dbatustit, Parisa, Mas, Salik, Arunir, Man, Bayre, Kasan, Anavaran, Kota, Arima, Zinzi, Andalan, Kabayali, Sali, Arayet, Bastuk, Osar, Pasar, Niyentran, Garna, Rasahi karvarga me davari her kusaman çıtı caz bas kırağına sözülü hüne mançar bibhaka sucuna adıkari ki soğur bortolarlı siyayın sanı batağını bahaya.